0: Profesor. Birkaç önce satıldı bu sistemin aldığı tek türü çözümdür.
1: Ne de zaten sesi.

0: Radyo sanat yerine bir sayın gibi aldım ama. Huzur hanım bir sanat yerine. Şu an bir sanat yerine. Şu an bir sanat yerine.
1: Huzur hanım bir sanat yerine.

0: Hafızadır savcı.
1: Hafızadır savcı.
0: Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı.
1: Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı. Hafızadır savcı.